Niye mama? Biliyor mama. Biliyor mama. Biliyor mama. Biliyor mama.